sebep buz gibi gecelerim. Battaniyem, sıcağımdın sen benim. Bu da geçer mi sevgilim?

garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz, biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

Bursa Radyo F.

0: Reklam. Radyo S. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.

Geçip giden zaman, ne varsa yaşanan, ılık bir ilkbahar tutar dallarını.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım, unutmadım.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
3: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
6: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
7: Bu hilal sensiz olmaz.
8: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
9: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam.
10: Radyo S.
11: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
12: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
13: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

11 saatler. Hanımlar Beyler Radyo S95.6 burası. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Ve bugün de en amütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, 12'ye kadar buradayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Perşembe gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Dışarıda yine gayet sıcak bir hava var. Efendim buyurun, 2 saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz. Bursa Radyo S.

Sızlık radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tıray muhabbet devam ediyor. Bakınız, sürekli teşekkür eder misiniz? Çok hoş değildir yani her şeyde teşekkür etmek. Tabii ki hani birisi bir şey yaptığı zaman sizinle ilgili teşekkür edersiniz ama mesela her cümlede teşekkür etmek, her ne bileyim her durumda teşekkür etmek, o karşı tarafı da boğar bir süre sonra. Çevrenizde böyle insanlar mutlaka vardır. Teşekkür ederim, o teşekkür ederim. Bir etme, bir dur, sakin ol. Daralırsınız. Ben kendi adıma söylüyorum biraz, ben daralırım. Hatta böyle bir arkadaşımız vardı, vallahi kaçmıştım yani, yapacak bir şey yok. Bir şey diyorsun ya, günaydın diyorsun, günaydına günaydınla cevap verilir değil mi? Teşekkür ederim, sana da günaydın. Nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Lan. Efendim, psikologlara göre sürekli teşekkür etmenin gerçek nedeni denmiş. Acaba benim kadar abartılı bir durumdan mı bahsediyor yoksa normal bir teşekkür hali mi? Onu da göreceğiz şimdi gerçeği. Benimkisi evet abartılı ama gerçek yani, bu bahsetmiş olduğum gerçek yani bu arada. Günlük hayatta sıkça kullanılan teşekkür ederim ifadesi her zaman yalnızca nezaket anlamına gelmeyebilir demiş. Psikologlar bu alışkanlığın altında yatan olası psikolojik nedenlere dikkat çekerken davranışın kişiden kişiye farklı anlamlar taşıyabileceğini belirtiyor. Neler mesela, bak, teşekkür ederim bazen savunma mekanizması olabilir demiş. Aslında değil yani.

ederek, itaat ederek ya da sürekli başkalarını memnun ederek kazanmaya alışan kişilerde bu davranışın daha sık görüldüğünü ifade ediyor. Bu durum yetişkinlikte insanların tepkilerine aşırı önem verme ve olası olumsuzlukları önceden teşekkür ederek engelleme çabasına dönüşebiliyor. Az sonra ortalık karışacak. Karışmadan önce ben sana bir teşekkür edeyim. Kafamız karışmasın. Bak, sık teşekkür etmek her zaman olumsuz değilmiş. Ya olumsuz olarak söylemiyoruz ama abi sıkıcı oluyor ya. Vallahi. Psikologlar sık sık teşekkür etmenin tek başına bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Samimi şekilde hissedilen minnettarlığın psikolojik iyi oluşu desteklediği ve kişinin yaşamındaki olumlu yönleri daha fazla fark etmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. Peki hangi durumlarda dikkat edilmeli demiş, ona bakalım. Uzmanlara göre kişi teşekkür etmeyi unuttuğunda yoğun suçluluk hissediyorsa, teşekkür etmediğinden dolayı. Başkalarının kendisini nasıl değerlendireceği konusunda sürekli kaygı duyuyorsa ya da bir mesajı birkaç kez teşekkür etmeden tamamlayamıyorsa bu durum üzerinde düşünmek faydalı olabilir demiş. Yani bak, birkaç kez hani bir şey söyleyecek, o şeyi söylerken dahi defalarca teşekkür ediyor. Öncelikle teşekkür ederim ve teşekkür ettiğim için de teşekkür ederim. Psikologlar otomatik olarak teşekkür ederim demeden önce kişinin kendisine şu soruyu yöneltmesini öneriyor. Bu gerçekten içten gelen bir minnettarlık mı, yoksa karşımdaki kişinin olumsuz tepkisini önleme çabası mı? Tabii bu soruyu sorarken de biraz seri olmak lazım. Yani insanın kendisine bu soruyu sorarken, tamam, karşıdaki bir şey demiş mesela, işte atıyorum sana su getirdim. Sen orada bakıyorsun mesela karşıdakinin suratına. Bu gerçekten içten gelen bir minnettarlık mı, yoksa karşındaki kişinin olumsuz tepkisini önleme çabası mı? Hangi açıdan teşekkür edeceğim diye. Uzmanlar ayrıca teşekkür ifadelerini daha anlamlı ve spesifik hale getirmenin, yardım kabul ederken bunu hemen telafi etme zorunluluğu hissetmemenin daha sağlıklı ilişkiler kurulmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor denmiş. Yani her şeyin fazlası zarar, hep söylüyoruz. Böyle inceliğin de fazlası zarar. Evet, teşekkür etmek inceliktir. Yani tabii hiç etmemek de kötü. Sen mesela atıyorum, yine su örneği verelim. Diyorsun ki arkadaşına, sana su getirdim. Arkadaşının tepkisi, tamam, koy oraya. Yani o suyu ben kafandan aşağı dökerim. Şimdi incelik kısmında bırakmak güzel ama bu inceliği uzatmak da işte bir süre sonra boğmaya başlıyor. Yani her şeye teşekkür, her şeye teşekkür. Aa, bana gülümsedin, sana teşekkür ederim. Bana biraz kızdın galiba, teşekkür ederim. Yani o da bir süre sonra insanı boğuyor maalesef. 10-24 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Bak Esra, kolay gelsin Mahmut Bey, teşekkürler demiş. Abi özellikle yapıyorsunuz değil mi? Yani onun da evet bir anlamı olmalı o teşekküründe. Efendim, Perşembe haftanın uzun günlerinden bir tanesindeyiz. Çarşamba ile Cuma arasında sıkışıp kaldığı için biraz böyle modumuzun düşük olduğu bir gündeyiz. Bu modu yükseltmeye çalışıyoruz. Bir adet Rain Man dinleyelim, sonra devam edelim.

Rayman, sen var ya, sen radyonuzdaydı. Sevmem olur biter. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bakınız, hiç internetten araba sipariş ettiniz mi? Hani bize çok uzak şeyler bunlar yani. Biz arabayı görmek isteriz galeride. Tamam, ondan sonra belki mesela bir gelme süresi olabilir. Zaman zaman sıfır araçlarda daha doğrusu. Hani stokta yoktur, gelmesini beklersin ama orada da sipariş kısmını hani o firma halleder yani. Efendim, bu direkt arabayı sipariş ediyor. Eve geldiğinde gerçek ortaya çıktı. Ama kopya araba. 30 bin dolara Bugatti kopyası sipariş eden YouTuber 4 ay beklediği araç teslim edilince büyük bir şok yaşadı. Ama kopyası diyorsun zaten. Hani çok mu kopya? Hani o derece mi kopya yani? Amerika'nın Virginia eyaletinde yaşayan ünlü YouTuber Carter Scherer çılgın bir deneye imza attı. Çinli e-ticaret devi Alibaba'dan tam 30 bin dolar ödeyerek Bugatti Veyron model bir hiper araba kopyası sipariş etti. Tam 4 ay süren heyecan... Arkadaş, adamlar bunda mı kopyalıyor ya? Bir ara şey vardı biliyorsunuz. Fake telefonlar, yani taklit telefonlar. Ne deniyordu onu? Neyse, hani mesela bir model var diyelim. Son model bir telefon düşünün. Şimdi isim vermeyelim. Onun model görüntü olarak aynısını yapan bir durum vardı. Yıllar önce böyleydi bu. Hatta orijinalde olmayan şeyler de vardı mesela. Antenli televizyon. Vallahi bir ara bu Çinliler ilk telefon işlerine girdiği zaman çok gördüm çevrede. Hep yaptıkları bütün modellerde antenli televizyon da koyuyordu. Bildiğin karasal yayın için. Böyle bir hastalık vardı onlar. Neyse, o ayrı bir şey. Ne demiştik? 30 bin dolar ödedi. Evet, tam 4 ay süren heyecanlı bekleyişin ardından devasa paket nihayet adrese ulaştı. Araba sipariş ediyorsun, geliyor bak böyle, kargo eve kadar bırakıyor. Ancak kutunun açılmasıyla yaşananlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı diyor. Aracın sığabileceği büyüklükteki devasa tahta sandığı açmak için onlarca çiviyi tek tek söken genç YouTuber karşısına çıkan manzarayı görünce kahkahalarına engel olamadı. Adam tabi bu işten şu an deli gibi para kazanıyor ama bak, deli gibi para kazanmak için deli gibi de para harcamış. Sipariş ettiği sözde hiper otomobili kalitesiz bir replika olmaktan çok uzaktı diyor. Bak hani kalitesizinden bile uzak yani. Yapılan incelemelerin ardından aracın neredeyse tamamen köpükten, yani strafordan üretildiği fark edilirken, ama işte kopya. Karşılaşılan trajikomik detaylar bu kadarla da sınırlı kalmadı. Bugatti'nin ikonik atnalı şeklindeki ön ızgarasının yer almadığı araçta orijinal logo yerine sadece sıradan bir çıkartma yapıştırılmıştı. O logoyu da koymaz zaten, şimdi o taklitçiliğe girer. Bu şeyler falan vardır ya, mesela ünlü ayakkabı markalarını falan veya ünlü spor markalarını daha çok görürüz taklitlerinde. Mesela ne yazar işte, Adidas. Şeyi görmüştüm ben ya, Nike, yani direkt Nike. N-A-Y-K diye şekilde yazılmış tişörtler vardı, bunları gördük. Nike yani, Nike'ın çuvalını yaptılar ya. Nike marka, bak bildiğin çuval, Nike yani. Dersin ki hani Nike diye yapamaz mı? Yapar ama böyle hani logo bildiğin o spor markasının logosu. Yani yazı karakteri de öyle. Lan bu kadar mı yani? Burada da şimdi kalkıp aynı logoyu koyarsa belki başı çok ağrabilir. Belki Bugatti diye mesela başka bir şey yazmıştır orada. Hani direkt birebir aynı olmasın diye. Mesela şey vardı, çok iyi hatırlıyorum. Sony'nin şeydi mesela, S-O-N-Y diye yazılıyor ya. S-Q-N-Y diye yazılanı vardı mesela. Bunları gördük efendim. Yan sanayi. Ama bayağı yani. Benim için logo yerine sadece sıradan bir çıkartma yapıştırmışlardı. Yan taraflarında kapı tasarımı bulunmasına rağmen gerçekte açılabilen tek bir kapısı bile olmayan otomobilin üzerinde gerçek lastikler yerine yalnızca dış görünüşü kurtarması amacıyla yerleştirilmiş plastik maket tekerlekler mevcuttu diyor. Tamam, zaten işte adam sana bunun benzeri, bunu diyor, 30 bin dolar vermişsin, bunu evde biblo olarak koy. Biraz büyüyor, bayağı büyük bir biblo ama ne yapacaksın bununla, kullanmayı beklemiyordun herhalde, ya da bilmiyorum tabii, gerçi nasıl bir sipariş verildi, ürün nasıl tanıtıldı bilemiyoruz. Hani belki şey de olabilir işte, hani böyle şehir içinde gidebileceğin.
Bir araç şeklinde de belki tanıtılmış olabilir, bilmiyorum, reklamlarında veya işte o internet sitesinde. Ama bildiğin adama 30 bin dolara hani senin benim istesek yapabileceğimiz maketi yapmışlar. Yani maketimsi bir şeyi yapmışlar, göndermişler yani. Neyse, iyi günlerde kullanın inşallah. Tekerinize taş değmesin efendim. 10.33 saatler, Radyo S95.6 burası. İnternetten böyle bir araç vermek yani şey gibi. Bizim diğer ikinci el arabalardan daha beter mesela. İkinci el araba ilanlarında da internette hep görürüz. Kusursuz. Hep öyledir, kusursuz, dosta gider. Zaten dosta gider yazısını görüyorsan bil ki o hani sanayideki bir dosttan bahsediyor. Bir motor ustasıyla falan dost olman gerektiğini falan anlatıyor sana. Odur yani genelde dosta gider iması varsa. Çıtır boyalı dersin, araba mesela komple boyalı falan. Bizim ikinci el ilanlara kısmen benziyor. Efendim bir reklam arasına gideceğiz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazdınız, oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Reklamlardan sonra buradayız, ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyahotel.com.tr.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
7: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
8: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.
9: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
10: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Rüyalar Oteli radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin yeni şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçan radyonuzdayım. Efendim, gelelim trafiğe. Ne olmuş yine? Kavga eden iki sürücüye 360 bin lira ceza. Ağız tadıyla kavga da edemeyeceğiz artık. Neydi o eski günler be? Önce araba içinden parmak sallamalarla gerginlik başlar. Selektörle özür. Önce selektör. Ondan sonra korna ile taciz. Ya şu korna olayında da hiç unutamıyorum. Bak mesela nedir işte, birisi kızmıştır mesela, geçerken daat diye kornaya falan basar ya. Geçer, ondan sonra hemen diğeri bir hırslanır. Öteki hızlı geçti ya, hemen gider o da korna ile falan arkasından. Yani karşılıklı böyle bir hal hatır sormadır bunlar trafikte. Bir sabah hiç unutmuyorum arkadaş, yıllar önce ya. Böyle bir araba. Bu normal binek araba, şeylerin yanından geçiyor. Hani bu enişte arabası dediğimiz model aracın yanından geçerken kornaya bastı daha diye falan filan. Bu eniştemiz de kızdı, o da kornaya bastı ama korna aynen şöyle fülülü fülülü diye bir ötmüştü. Zaten o gerginlik o an bitti. Hani muhtemelen o ticari araçtaki arkadaşımız o kornayı o şekilde olduğunu unutmuştu. Bastıktan sonra o da bir sustu. Hani arkadaş tepki vereceğiz derken şey gibi oldu. Lütfen lütfen benim için korna basmaz mısınız? Bildiğin ama öteki gibi bayağı hırsı bir şekilde kornaya basıp geçiyor. Diğeri de cevap veriyor. Pülülü diyor. O an unutamıyorum ben ya. Tam da arkalarında da ben vardım. Oradan biliyorum çünkü. Sonra o gerginlik bitmişti o korna sesinden sonra. Yelçen büyüyeceğim de kavga mı edeceğim ben de? Böyleydi. Korna basmalar, sonra el kol hareketleri falan filan. En sonunda uygun yerde araç sağa çekilir ya da bir diğerinin önüne keser. İner böyle, bu sefer orada tartışma devam ederdi. Bir daha kavga falan filan. İş maalesef cinayetlere kadar gitti. Bunlara kadar gördük yani. Sadece saçma sapan bir yol vermeme durumu. Bundan dolayı hayatını kaybeden insanlar oldu. Kavgalar oldu, cinayetler oldu yani. Allah'tan şu cezalar arttı. Biraz sakinleşti. Çünkü artık böyle arabadan inip kavga edecekseniz falan, önce bir hesap bakiyenize bakmanız gerekiyor. Yeterli miktarda para var mı? Kişi başı 180 bin lira yazılıyor. Yani araçtan indiğin andan itibaren banka bildirimi geliyor zaten. Hesabınızdan 180 bin lira çekilmiştir diye. Ya da şey, 180 bin lira çekilecektir diye. Efendim, Pendik'te trafikte araçlarından inerek kavga eden iki sürücüye 360 bin lira idari para cezası uygulandı. İşte bu, bak, muhtemelen yine yol verme kavgasıdır, ben size söyleyeyim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Veli Baba Mahallesi Hukukçular Caddesi'nde trafikte tartışan iki sürücünün kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Artık sadece şu yetmiyor. Hani birinden biri kaydı alacak. Ondan sonra şikayet, hayır falan, o değil. Civarda herhangi bir araçta da aracın kamerasında yakalandığınız anda yine ceza kilitleniyor. İşte ortada mobese falan varsa zaten direkt olarak. Denemiştik, trafikte tartışan iki sürücünün kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerince yakalanan sürücüler Hüseyin Z, 33 yaşında ve Abdülkadir D'ye toplam 360 bin lira idari para cezası kesildi. Yani 180 işte. Ehliyetlerine 2 ay el konulan sürücülerin araçları geçici süreyle trafikten men edildi. Bak, sadece 180 bin liraya da bitmiyor. Sürücüler trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürme suçundan adli işlem yapılmak üzere Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi amirliğine götürüldü. Burada da belki biraz daha böyle bir adli bir, yani bu rakam belki biraz daha yükselebilir. Ya da hiçbir şey olmasa bile yani artık sicilde oluyor yani bu trafikte kavga etti diye. Hani sebebi neydi derseniz, muhtemelen dediğimiz gibi yani yol verme, araya girme, makas atma gibi saçma sapan, trafikte olmaması gereken hareketlerden dolayı bir gerilme, kavga. Yani güzel güzel 180 bin lira kardeş payı şeklinde öderler kısa sürede. 10.50 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosundayız efendim. Perşembe günü öğlenle buluşturuyoruz Namütenayi Muhabbet'te. Dırı dırı dırı dırı dırı dırı. Bakalım şöyle. Sen
Merhaba, kolay gelsin Mahmut abi. Herkese güzel bir gün diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum, hoş geldin. Fikret Mahmut Bey, günaydın. Yine enerjiniz tavan maşallah demiş. Efendim, işimizin başındayız. Öyle diyelim. Bir adet Mert Demir dinleyelim. Hemen ardından devam edelim yine.

Efendim bakınız. Bu neymiş? Stockholm'de porsuk alarmı. Ne oldu yine? Yine ne yapıyor bunlar ya? Bu porsuklar da tuhaf oldu ha. İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan lüks bir otel. Gece yarısı sıra dışı bir güvenlik krizine sahne olduğu, ormanlık alandan şehre indiği tahmin edilen vahşi bir porsuk, otelin ana giriş kapısını mesken tutarak yaklaşık 40 dakika boyunca müşterilerin içeri girmesini ve dışarı çıkmasını engelledi. Psikopata bak, manyak. Sen baksana işine ya. Peki kimse kovamamış mı yani? Hani güvenlik güvenlik bir şeyler falan böyle bir kışmış dememişler mi? Artık hayvan nasıl dellendiyse gecenin bir yarısı bak saat 3 gibi. Stockholm'de efendim. Bir otelin yakınlarında meydana geldi olay. Görgü tanıklarının ifadelerine göre otelin döner kapısının önüne yerleşen porsuk kapıya yaklaşmak isteyen herkese karşı son derece agresif tavırlar sergiledi. Giremezsin kardeşim. Bu ne, bu saatte ne işin var senin burada ya, git. Evin yok mu senin ya, ne iş, otele geliyorsun bu saatte. Neler karıştıracaksın sen? Saldırgan tavırlar sergileyen hayvan nedeniyle otel lobisindeki turistler dışarı çıkamazken dışarıdan otele girmek isteyen müşterilerse araçlarında beklemek zorunda kaldı. Bir gerginlik oluşmuş orada. Porsuğun sakinleşmesini bekliyor efendim. Durumun kontrol altına alınamaması üzerine otel yönetimi acil durum hattından polise ihbarda bulundu. Olay yerinde polislik de zor ya. Düşün, gecenin bir yarısı telefon geliyor saat 3'te. Arıyorlar. Hani bir olay var diye düşünüyoruz değil mi? Yani gece saat 3'te polis niye aransın? Evet, olay var, doğru. Polis mutlaka sormuşlar nedir diye. Efendim porsuk var burada, manyak. Kapının önünde dikiliyor. Ne biz girebiliyoruz, ne millet girebiliyor, ne biz çıkabiliyoruz. Efendim emniyete bağlı polis ekipleri vahşi hayvana zarar vermeden müdahale edebilmek amacıyla bölgeye belediyenin vahşi yaşam ve çevre koruma ekiplerini sevk etti. Stockholm ayağa kalkmış. Yaklaşık 40 dakika süren koordineli çalışma sonucunda uzman ekipler porsuğu özel yakalama aparatıyla zarar görmeden kontrol altına aldı. O da filedir ha, özel yakalama ekipmanı. Güvenli bir kafese konulan hayvan sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılmak üzere şehirden uzaklaştırıldı. Sağlık kontrolüyle bir sohbet falan etmişlerdir. Abi hayırdır? Yengeyle mi bir sıkıntı vardı akşam? Gelmişsin hani bir ortalığı karıştırmışsın falan. Ama hayvanlar alemi bir tuhaf olmaya başladı yani. Yani hayvanlar alemi tuhaf olmaya başladı derken biraz da düşündüm. Biz zaten bir tuhaf olduk ki onlar niye tuhaf olmasın? Bak, küresel ısınma falan filan hepsi bizim sinir yapısını falan alt üst ediyor. Ve maalesef sadece bizim değil, işte görüyorsunuz doğadaki hayvanların da canını okumaya başladık. Psikolojisini mahvetmeye başladık. Bunlar ne yazık ki hep efendim bizim eserimiz oluyor. Pekala. Allah akıl fikri versin porsuk camiasına da. Oo, şarkıya gel şarkıya. Bir Ayça Pekkan dinleyelim.

Yılların şarkısı Ajde Pekkan. Al beni radyonuzdaydı. 10.58 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda. Efendim Namı Tunay muhabbet devam ediyor. Yeni saate merhaba diyeceğiz az sonra. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdınız. Oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuruyemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

için radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tenay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Devam ediyoruz, bakalım şöyle neler var neler yok. Efendim şimdi İngiltere bu sosyal medya ile ilgili biliyorsunuz çalışmalar yapıyordu en son 16 yaş altına yasaklanması konusunda. Şimdi de İngiltere'de yine gençler için gece yarısı sosyal medya kısıtlaması önerisi gelmiş. Yalnız gençler muhtemelen baya baya saydırıyordur bunu. Arkadaş niye hep biz, niye hep biz diye, yani siz de girmeyin, herkese kısıtlama olsun. Hani eşitlik, hani adalet? İngiltere hükümeti 16 ve 17 yaşındaki gençler için gece yarısından sabah 6'ya kadar sosyal medya uygulamalarını varsayılan olarak devre dışı bırakacak yeni bir düzenleme önerdi. Ya bu olmaz, bu düzenleme, bunu yapmazlar. Yani sen yapsan da gençler bunun üstesinden gelir. Şimdi biz genelde devletler bu kararları planlarken veya konuşurken, şimdi yaş olarak bunları planlayanların yaşı daha yüksek olduğu için, yani genç olmadıkları için öyle söyleyeyim. Şimdi teknolojiyle gençler kadar da haşır neşir olmadıkları için bu işin hadi bakalım bu kararı aldık hop oldu da bitti diye olabileceğini düşünüyorlar. Değil. Sen bununla ilgili evet bir uygulama yapabilirsin, ne bileyim hani telefonlara böyle bir devre dışı bırakabilirsin varsayılan vesaire falan, ama bu gençler onun altından girip üstünden çıkar zaten, sen merak etme. Hani çözüm bu değil, anlatmaya çalıştığım şey o. Öneriye göre TikTok ve YouTube gibi platformlar 16-17 yaş grubundaki kullanıcılar için gece 12 ile sabah 6 saatleri arasında varsayılan olarak kullanıma kapatılacak. Kullanıcılarsa isterlerse hesap ayarlarını değiştirerek bu kısıtlamayı devre dışı bırakabilecek. İsteyecekler ve devre dışı bırakacaklar zaten. Hani o yüzden gereksiz. Düşün sen, 16 yaşındayım ben mesela, 17 yaşındayım. 16-17 yaşındayım. Böyle bir karar çıkmış. Ondan sonra evet, teknoloji firmaları da bu karara uymuşlar. Demişler ki evet, bu uygulamalar varsayılan olarak gece, yani varsayılan ayarı şu, gece 12 ile sabah 06 arasında kapanıyor otomatik olarak. Ama ben istersem uygulama ayarlarına girip bunu değiştirebileceğim. Böyle bir karar çıkmış. Yaşım 17. Daha bu karar çıktığı gibi zaten o uygulama ayarlarına girip o varsayılanı değiştiririm. Bunu herkes böyle yapar. Bütün çocuklar böyle yapar. Yani 16-17 hepsi bunu böyle yapar. Hani o yüzden boşu boşuna milleti uğraştıracaksınız. Şey demem yani, 17 yaşındayım, ha böyle bir karar alınmış. Gece 12 ile sabah 6 arası varsayılan olarak bunun ayarı kapanıyor. Ha, o zaman ben bunu değiştirmemeliyim diye düşüneceğimi pek sanmıyorum açıkçası. Teknolojiden sorumlu Bakan Liz Kendall, düzenlemelerin gençlerin daha iyi uyumasına, eğitimlerine odaklanmasına ve aileleriyle daha fazla zaman geçirmesine katkı sağlayacağını belirtmiş. Kendall, gençlerin teknolojinin sunduğu fırsatlardan yararlanmasını isterken, çevrim içi dünyada güvenli bir şekilde gelişebilmelerini sağlayacak araçları da sunmak istiyoruz ifadelerini kullanıyor. 2027'de bu durumun yürürlüğe girmesi hedefleniyor demiş, ama dediğim gibi boşuna uğraşıyorsunuz yani, boşu boşuna. Bir dünya insan bunun için çalışacak. Yani nedir işte bu teknoloji firmaları, ne bileyim uygulamalarda güncelleme yapacaklar. İşte varsayılan kısmı gece 12 ile sabah 6 arası kapalı olacak falan filan. Boş ve sonrasında sen bunu resmileştireceksin. Atıyorum işte mesela 1 Eylül'de buna geçiyoruz diyeceksin. 1 Eylül'de buna geçireceksin. Gece saat 12'de o varsayılan ayarlar değiştirilecek yine 1 Eylül'de. Yani anlatmaya çalıştığım şey, yani o kadar gereksiz bir uygulamayla uğraşıyorsunuz şu anda. Bakın kısıtlama mevzu ayrı, onu destekliyoruz. Keşke olmasa, buna ihtiyaç olmasa keşke, ama maalesef bu sosyal medya platformları bu konuda herhangi bir çalışma yapmadıkları için, hani gençleri çocukları koruma adına herhangi bir çalışma yapmadıkları için evet bunlar şart, bunlar önemli. Ama bu o değil. Sen çoktan seçmeli bir şekilde hazırlıyorsun bunu. Onlara çoktan seçmiş olacaklar bile zaten yani. Yapay zeka sohbet botlarına da düzenleme geliyor denmiş. Hükümet ayrıca 18 yaş altındaki kullanıcıların yapay zeka sohbet botlarını daha güvenli kullanabilmesi için sağlayıcıların düzenli mola hatırlatmaları gibi önlemler almasını da planladıklarını açıklamış. Bence İngiltere hükümeti bu teknoloji bakanını bir tekrar bir düşünün. Bak, yapay zeka mesela atıyorum ChatGPT'yi kullanıyor çocuk. Sürekli onu kullanıyor. Sonra ChatGPT'den mesaj gelecek. Diyecek ki ya beni çok fazla kullandın, bir 15 dakika mola verelim mi? Ha sen de dinlenirsin. Enteresan bir hayal dünyası şu an bu.
Öte yandan hükümetin yaptığı pilot uygulamada gece sosyal medya kısıtlamasının gençlerin uyku düzenini iyileştirdiği, aile içi iletişimi artırdığı ve ebeveynler açısından uygulanmasının daha kolay olduğu sonucuna varılmış. Bak dediğimiz gibi bu genel kısıtlama konusu, evet keşke olmasa ama keşke buna mecbur kalınmasa ama bu önemli. O ayrı bir şey, onu tartışmayız bile. Ama böyle çoktan seçmeli bir hale getirdiğin zaman o tutmaz. Hani o bir çözüm değil yani. 11-14 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Efendim, Perşembe gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın uzun günlerinden bir tanesi. Dışarıda yine sıcak bir hava var. Tabii o kadar bunaltıcı olmasa da yine sıcak bir hava var. Bakalım şöyle, artık hafta sonu da geliyor. Gayet güzel. Haftaya çarşambaya kadar herhangi bir yağış görünmüyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Cumartesi ile beraber sıcaklıklar daha da artmaya başlayacak. Salı günü 35, pazartesi salı 35'leri göreceğiz. Haberiniz olsun. Bu minik hatırlatmayı da yapalım. Bir adet Mabel Matiz dinleyelim. Ardından buradayız yine.

Umrum Dışı radyonuzda. Efendim, evlenenler için düğün günü en özel günlerden bir tanesidir. Pek çok masrafı vardır. Hani bunları tartışıyoruz, bazen gülüyoruz hatta. Hani bu kadar masrafa gerek var mı yok mu falan diye bunları konuşuyoruz. Onlar ayrı ama hepsinin dışında düğünler özel günlerdir. Hatta en özel gündür yani o evlilikteki. Ne yapılır? Özel organizasyonlar yapılır. Herkes bütçesine göre bir şeyler yapar falan filan. Bir de bu işin video kaydı kısmı vardır. Hani fotoğrafları vardır. Bunlar da ömür boyu bir hatıra olarak saklanır. Hani gelin ve damat daha çok bu konuda hatıra olarak düşünürler. O şekilde bu videolar çekilir, düğün videoları. Erkek ve kız tarafının annelerinde ise daha çok kim ne takmış bakalım. O da çok iğrenç bir şeydir. Böyle sırf o takı esnasında bir kamera orada kim ne takıyor diye çekmek için. Şu kafadan bir çıkamadık da neyse. Bildiğin şeydir yani, kayıt altına alıyor. Bunlar güzel şeylerdir yani. Ondan sonra oturup zaman zaman bu düğün kayıtları izlenir falan filan. Böyle aa bak şu da varmış, bu da varmış falan. Hoş bir anıdır yani. Ama düşünün evleniyorsunuz, düğününüz olacak. Her şey hazır. Düğün başladı, bitti falan filan. Ondan sonra artık ayrılacaksınız oradan. İşte ne bileyim kaydı istiyorsunuz. Kayıt yok. Ne oldu, niye yok? Efendim biz kayıt tuşuna basmayı unutmuşuz. Yaşandı. Zaman zaman böyle haberlerde duyuyoruz efendim. Bakınız, düğün firması kayıt tuşuna basmayı unuttu. Ya bu kontrol edilmez mi arkadaş? Tamam, bu hepimizin başına zaman zaman gelir. Telefonla video çekeriz. Düğmeye bastığımızı sanırız, basmamışızdır ama kontrol edersin bunu. Veya normal bir kamerayla çekim yaparsın. Bakarsın yani, hani zaman akıyor mu akmıyor mu diye bir kontrol edersin bunu. Hiç mi bakmadınız ya? İzmir'de düğünlerinin video kaydının bulunamaması nedeniyle düğün salonu hakkında dava açan çifte toplam 200 bin lira manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Vallahi hani bak, düğünlere genelde böyle muhalif bakan bir insanım ama ya burada da 200 bin lira sanki azmış gibi geliyor. Düşünün ya, yani hayatının en önemli günü. O düğünü yapıyorsan hayatının en özel günlerinden bir tanesi. Ve kayıt yok. Düğün salonunda hiç böyle güvenlik kamerası falan da mı yokmuş? Oradan yapamadınız bir şeyler. Efendim, İzmir'de Bayraklı ilçesinde yaşayan Feride ve Şeref Derin çifti, Karabağlar ilçesinde düzenlenen düğün töreni için düğün salonu işletmesiyle video kaydı da alacak şekilde anlaşma yaptı. Düğün ardından salon işletmecilerinden görüntüleri teslim almak isteyen çifte video kaydının bulunmadığı söylendi. Yok. Ablam vallahi yok, olsa niye vermeyelim ya? Çift arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine İzmir 4. Tüketici Mahkemesi'nde avukat Ebru Bilgen aracılığıyla manevi tazminat istemiyle dava açtı. Davayı karara bağlayan mahkeme, Derin çiftinin manevi zarara uğradığına hükmederek işletmenin kişi başına 100'er bin lira olmak üzere toplam 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Avukat Bilgen, gazetecilere düğün salonu işletmecilerinin kamera çek

0: üzgün, keşke bu tazminat olacağına düğün videolarımız olsaydı diyorlar. Hala olayın şokunu atlatamamışlar hala. Hatta müvekkillerde şöyle bir travma olduğunu biliyorum. Bir yakınlarının düğününe gittiğinde bu kamera çekiyor mu diye, çekiyor mu çekmiyor mu diye kendileri kontrol etmeye ihtiyaç duyuyor. Gidip eyvah kamera çekiyor mu acaba? Bey git önce sen bak. Tabii bu travma çok önemsenecek bir şey değil belki ama ne olur dostlar arkadaş, hani en özel gününde anlaşma da var, böyle anlaşman da var. Düğün bitiyor, sizin kayıtlar yok be. İnsan hakikaten çıldırır yani. Devam ediyoruz. Sunay, abi ne güzel işte, kayıt yok, ispat yok, evlenmedin desen kim anlayacak diyor. Ya onu zaten o iş halloluyor daha sonra. Yani sen bunu eğer kandıracağım diyorsan başkalarını. Ama çok başkalarını yani öyle şey. Bir dur.
1: Sevdin demek.
0: Dur, öyle değil o. O hani klasik yalanlar biliyoruz, var onlar. İşte evliyiz ama ayrı yaşıyoruz. Hatta geçen bir video gördüm, çok güldüm ona sosyal medyada. Bir kadın paylaşmış. Ailesinin yanına ziyarete gidecek herhalde, öyle bir çekim. Üstelik şey yazıyor, erkekler için, eşlerini ailelerinin yanına tatile gönderen erkekler için evliyim ama eşimle ayrı yaşıyoruz sezonu başlamıştır diye. Doğru yani, başı ağrımaz bunu söylese. Manzara harika abi demiş, neredesiniz siz? İzne falan mı çıktınız, ne yaptınız? Vay arkadaş, biz burada 4 duvar arası. Peki, iyi gezmeler bakalım. Zuhal, Mahmut Bey adamı çıldırtırlar. Bir an düşündüm kendi düğünümün görüntüleri olmasa ne yapardım diye. Hakikaten çok üzücü demiş. Ya kesinlikle üzücü tabii ki. Hani bunun telafisi yok yani maalesef. Bir adet Nalan dinleyelim. Devam edelim sonra.

0: Nalan şöyle bir 90'lara gittik. Usul usul radyonuzdaydı. Efendim yine bir düğün haberi var. Bu defa düğün kaydı falan filan değil. Burada da malumunuz düğünlerdeki düğün konvoyu mevzu. Bu şundan bir türlü vazgeçemiyoruz. Tabii ki burada az önce ne demiştik hani o düğün videosunda? Hani çiftlerin en özel, en önemli günleri demiştik. Burada da bu en özel, en önemli güne ortak olmak suretiyle bu ortaklığı nasıl cümle aleme duyurabiliriz, gösterebiliriz çabası. Düğün konvoyu yani tamam yapıyorsun eyvallah, hani sen düğün konvoyu yapıyorsun diye milleti rahatsız etmeye hakkın yok, bu kesin. Trafiği de meşgul etmeye hakkın yok. Tamam sen evet evleneceksin, iyi hoş güzel. Allah mutluluk versin ama olmuyor yani. Bakın düğün konvoyu yapıp trafiği kapatan 6 sürücüye yaklaşık 300 bin lira ceza. Bir de böyle bir şey var, trafiği kapatma hakkı. Arkadaş konvoy yapıyorsan ben bu trafiği kapatırım yani. Alt geçit, üst geçit, tünel, müner fark etmez. Ben orada bu halayı çekeceğim. Pendik'te düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 6 araç sürücüsüne toplam efendim 289.980, 290 bin lira diyelim biz ona, ceza kesilmiş. Vallahi az. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Güzelyalı Sahil Bulvarı'nda seyreden bazı sürücülerin araçları kol ve grup halinde kullanarak, bildiğin organizasyon yapmış adamlar ya, diğer araçların geçişini zorlaştırdığına, trafiğin akışını kısmen engellediğine, düğün konvoyu yaptığını ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti. Ah bu sosyal medya hiç affetmiyor. Plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen 6 araç sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. Bak hep onu söylüyoruz. Yani artık mesela sen trafikte bir eylem yaptın. Nedir bu, makas atma olabilir işte, hatalı sollama vesaire, konvoy monvoy. Hani o an mesela kimse çekmiyor falan filan diyorsun ya. Yırttım diyorsun ya, deme. Yarın o kağıt eline geçebilir. Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 290 bin lira idari para cezası kesilmiş. Yani 6 kişiye yani çok yüksek bir rakam değil bu. Tabii ki yine ceza cezadır. Yine bir böyle bir can yakar biraz da. Mesela böyle 6 kişiye kişi başı böyle 100 civarı falan bir olsa o konvoy sayılarının otomatik olarak düştüğünü görürüz hep beraber bizde. Son yarım saate merhaba diyoruz. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Efendim çok kısa mini minnacık bir reklam aramız olacak. Reklam sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

0: Unutuldum radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Unutuldum. Ve şöyle bir astroloji dünyasına uğrayalım efendim. Parayı harcarken bile kazanıyorlardanmış. Finansal zekası en yüksek burç 3 burç. Bu burçlardan arkadaş edinmek lazım. Bir dakika, bizimki var mı? Bak, kendimden o kadar ümitsizim ki. Olabileceğimi düşünmüyorum bile. Ne var bu? Tamam, geç. Evet, doğal olarak yokum. Çünkü kendimi biliyorum. İnsanın kendini tanıyor oluşu önemli bir şey efendim. Bak, parayı harcarken bile kazanıyorlar. Biz efendim harcarken direkt harcıyoruz. Kimmiş bunlar? Finansal zekası en yüksek 3 burç denmiş. Hangi burçlar bunlar bakalım? Siz bunlardan biri misiniz? İlk sırada... Oğlak burçları var. Oğlaklar, online mısınız? Sarsılmaz bir finansal stratejist demiş. Yani oğlak burçları, o zaman genel olarak zengin olması lazım. Bakalım çevremizde oğlak kimler? Yok be. Zenginlik ve kariyer denildiğinde zodyağın zirvesinde şüphesiz oğlak burcu yer alır. Satürn'ün disiplinli ve gerçekçi etkisi altında olan oğlaklar, parayı sadece harcanacak bir araç olarak değil, inşa edilecek bir güç olarak görürler demiş. İnşa edilecek bir güç. Parayı bulup bunu yapıyorlarsa güzel bir şey tabii ki. İkinci sırada boğa burçları var efendim. Maddi güvenlik ve lüksün mimarı diyor boğa burçları için. Öyle misiniz boğalar? Yönetici gezegeni Venüs olan boğa burcu hayattaki konforu ve kaliteli yaşamı sever. Başka ne gibi detaylar var? Ancak bu lüks düşkünlüğü onları savurgan yapmaz demiş. Bak, hem lüks seviyor hem de savurgan değil. Çok enti, para çok. Aksine bu standardı korumak için muazzam bir para kazanma ve biriktirme hırsı verir demiş. Ve son burcumuza geçiyoruz. Parayı harcarken bile kazanan burçlar efendim. Şanslı olan burçlar. Son burcumuz Başak Burcu. Analitik zekanın ve hesap kitabın dehası demiş Başaklar için. Var mı aranızda Başak Burcu? Başak Burçları, detaylara olan inanılmaz dikkatleri. Evet, maalesef öyle bir dikkatleri var. Bizim Kova ile işte hiç anlaşamadın ya. Başak'la anlaşamadığımız nokta bu. Biz rahat. Bunlar detaylarda boğuluyor gidiyor. Yapma o kadar ya. Denemişik, detaylara olan inanılmaz dikkatleri ve analitik zekaları sayesinde parayı yönetmede adeta birer matematik profesörüdür. Merkür'ün analitik gücü onların harcamalardaki en ufak açıklarını bile görmesini sağlar denmiş. Evet, bu 3 burç. Oğlak, Boğa ve Başak, eğer bu 3 burcundan biriyseniz para harcarken bile para kazanıyorsunuz bir şekilde. Bilemiyoruz ne kadar doğru. Ama astrologların iddiası bu yönde. Efendim, 11.42 oldu saatler. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S 95.6 burası. Şöyle, Perşembe gününü paylaşıyoruz sizlerle beraber. Haftanın uzun günlerinden bir tanesini de izlemiştik ve yavaş yavaş da programın sonuna doğru gidiyoruz. Artık toparlanma sürecine geçiyoruz. Şöyle bir son düzlüğe çıkarken bir tantaşı dinleyelim, ardından devam edelim.
1: Bursa Radyo S.

Karadağ değilim radyonuzdaydı. Artık müzik dünyasında yapay zeka savaşları da başladı biliyorsunuz. Tabii burada da biraz seçici olmakta fayda var. Şimdi bunlar belli bir uygulama üzerinden yapılıyor. Bazı düzenlemeleri tabii ki bu işe profesyonelce yapanlar düzenlemeleri kendileri yapıyor falan filan, çok fazla tartışılan bir konu. Ben iyilerini dinleme yönündeyim. Yani tabii ki keşke olmasa ama artık hayatın bir gerçeği yapay zeka. Diyoruz ya, yani müziği bırak, radyo programcıları var ya yapay zeka. Hiç o noktaya geldi. Seslendirmenler var yapay zeka falan filan, bir dünya. Yani hatta bazı reklamları görüyoruz. Televizyon reklamlarında bile yapay zeka var. Videolar yapay zeka ile yapılıyor. İnternet sitelerine bakıyorsun mesela, haberlere fotoğrafların %80'i yapay zeka. Yani hal böyle olunca bunları bir kenara bırakıp sadece vay efendim müzik piyasasında olmaz demek de hani gündeme biraz uzak kalmak gerek gibi geliyor bana açıkçası. Ama bunlar arasında iyilerinden de. Şimdi herkes yapıyor. Yani sözleri de yapay zekaya yazdıran var. Müziği de yapay zeka. Giriyorsun YouTube'a, her taraf yapay zeka şarkı dolu yani. Güzel şarkıydı ama bu iyi. Yani kimse, kimlerin emeği varsa, işte ChatGPT falan filan kimler varsa hepsine helal olsun diyelim yani. Peki. Toparlıyoruz artık programı yavaş yavaş. Sunay, Fatih abinin selamı var sana abi demiş. Hangisidir acaba? Eski mesailerden. Sen de selam söyle tabii ki de. Aşklarım. Bir aşkın Nur yenge. Sonra kapat.

Aşkın Nur Yengi, Pembe Dizi Radyonuz'daydı. 11.55 oldu saatler. Efendim gitme vakti geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve yarın saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S'te namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
1: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var. Evet.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
6: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo
5: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Tam programa gireceğim, bakıyorum yavaş yavaş isteklerinize gelmeye başladı. Dedim ki daha henüz anons etmedim, merhaba demedim. Bir gün aranın ardından buradayız demedim ama isteklerinizi görünce keyfim yerine geldi. Çaresizimle Funda yıllar yıllar önce seslendirmiş, yıllar yıllar sonra da Göksel yorumlamıştı, coverlamıştı bu şarkıyı. Yani bu şarkıyla başladık ama arada yine böyle hareketli, arada slow şarkılar da çalacağız. Genelde slow şarkılar istiyorsunuz. O yüzden ben de bugün slowlarla başladım. 95.6 Radyo S'teyiz. Günlerden Perşembe. Yarısını geride bıraktık. Diğer yarısını tamamlayacağız. Herkese merhaba. Hoş geldiniz.

Göksel'le açtık, ardından da Aynadan Fesleğen geldi radyolara. Slow başladık, slow devam edeceğiz. Kemal Burkay'ın dizeleri, Arto Tunç'un bestesi. Bir Sezen Aksu klasiği 91 yılından gelecek. Albümle aynı ismi taşıyan şarkıyla İknur için söyleyecek Sezen Aksu. Gülümse.

Sevgili İknur'un isteğiyle Sezen Aksu Gülümse adlı şarkısını seslendirdi. Sadece tarih konusunda bir türlü karar veremedik. Acaba ne zamandı bu şarkının çıkışı diye. O diyor ben ChatGPT'ye baktım. Ben de diyorum Wikipedia'ya baktım. Ona göre yani onun ChatGPT'sine göre bugünmüş şarkının doğum günü. Bana göre ise 29 Mayıs. Ama yıl aynı. 1991. Sevgili Cahit'in isteği. Sertab Erener'den bu şarkıyı rica etmiş. Ben de sevgiyle, saygıyla gönderiyorum tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte. Kolay gelsin dilekleriyle. Sertab Erener ve iyileşiyorum. Neyin varsa Radyo S.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum, çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

Bir istek şarkısı daha ki bugün galiba benim seçtiğim hiçbir şarkıyı dinleyemeyeceksiniz. Arka arkaya o kadar güzel şarkılar istiyorsunuz ki hepsini çalacağım. Çalmaya da devam ediyorum. Şebnem Ferah'ın ardından Serdar Ortaç'la devam ediyoruz. Yine istek sahibine göndereceğiz. Füsun Hanım istemiş ve bizlere armağan etmiş. Biz de kendisine armağan ediyoruz. Yaz Yağmuru ve Serdar Ortaç.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

kurumuş kuyunun suyu. İncirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrık otları, dikenler büyümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atnalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlun, hayırsızım.

0: Anne, ben geldim. Üstüm başım uzak yolların tozlarıyla perişan. Çoktan paralandı ördüğüm kazak. Üzerinde yeşil nakışlar olan. Anne, ben geldim. Yoruldum artık her yol ağzında kendime rastlamaktan. Hep acılı, sarhoş ve sarsak şiirler çırpıştıran bir adam. Kurumuş kuyunun suyu, incirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrı kotları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atnalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlum, hayırsızım.
1: Anne, şiirin ben. Sahibi Ahmet Erhan, seslendiren Halil Ergün. Şarkı Selda Bağcan, Anne Ben Geldim. Bizi mahvettin. Sevgili Arif'in isteğiyle reklamların hemen ardından dinledik ve istek sahibine gönderdik. Tuval'le devam edeceğiz. Ondan sonra da artık yavaş yavaş şöyle ritimli hareketli şarkılara geçiş yapayım istiyorum. İstekleriniz de bitmiyor, geliyor, devam ediyor ki bitmesin, devam etsin. Hepsini çalacağım bugün, sürem yettiğince. Şimdi Tuval ve Tiryaki'nin. Sokaklar.

Sualin hemen ardından da Mahmut'un isteğini yerine getirişen 1, 2, 3, 4 tane farklı şarkı hangisi olursa demiş. Hatta 5 tane. Hangi şarkıları istemiş onları söyleyeyim. Ayşegül Erdinç'ten Sorma ya da demiş. Dario Moreno'dan Deniz ve Mehtap ya da demiş. Serdar Ortaç Bilsem Ki ya da demiş. Sibel Bilgi Çalışamadım ya da demiş. Nazan Öncel Gitme Kal Bu Şehirde. Vallahi hepsi güzel. Aslında sürem yetse ilk saatte çalıyorum biliyorsunuz. Unutulmayanlar da eski şarkılar ama eskimeyenleri. Bir tanesini seçtim ki başladı yavaştan. Sevgili Mahmut'un Ezgi ve Ömer'e armağan ettiği şarkı. Beş taneden bir tanesini seçti Tuncay. Sibel Bilgiç ve Alışamadım.

Lüleburgaz'dan yazan sevgili Erdoğan, Lüleburgaz spor taraftarlarına. Kankalarım demiş Kübra, Şafak, Ece ve Ufa unvan ediyorum. Yıldız Tilbe'nin seslendirici bu şarkıyı. Aşk laftan anlamaz ki. Ta Lüleburgaz'a gidiyor Bursa'dan.

Aslında bir şarkı daha çalıp ondan sonra bitirmem gerekiyor bu bölümü. Çünkü sürem yetmiyor galiba. Ama iki şarkı çalacağım. Sonra kısa bir reklam arası yapıp reklamlardan sonra da bir iki tane daha kalan istekleri yayınlayacağım. Bilginiz olsun. Bir yere ayrılmak yok. Onur Mete burada. Yıldız Tilbe'nin ardından Atalihsiz Yarla.

Dediğim gibi isteklerine reklamlardan sonra devam edeceğim ama reklamlardan önce bir Asya şarkısı çalacağım sizlere. Bu şarkıda bir istek şarkısı. İstek sahibine gönderiyoruz. Yıl 95 ve ne ileyim diyecek Asya. Kısa bir reklamlardan sonra güne bakana devam ediyoruz.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Sanki peri padişahının kızı bu kadarınız. Sabır kalmaz, etme ne olur. Sarkar içime bir hasret, içimde durur. Sanki anka kuşu musun mübarek, kavurup kasıp sırra kadem basıp gitme.

Sevgili Mehmet, ilk saati dinleyemeyince çalmayacağımı düşünmüş ama dedim ya, birkaç şarkıyı reklam sonrası çalacağımı dile getirmiştim. Bazıları 90'lara denk gelmiyor. 90'lardan sonra çıkan şarkılar da olabiliyor. Hadi sürem yettiğince çalayım diyorum ama bugün o kadar çok istek şarkısı gelince biraz beklettik, kusura bakmayın. Masal ve Yaşar. Ardından da Handan'ın isteğiyle artık istekler bölümünü bitirelim. Handan da bu şarkıyı çalışma arkadaşlarına, dostlarına armağan ediyor. Ayla Çelik söylüyor. Mecbur.

Uzun süredir çalmadığım ve dinlemediğim şarkılardan bir tanesi ki bazen öyle oluyor. Öyle şarkılar keşfedip çıkarıyorsunuz ki dışarıya. Diyorum ki ben bu şarkıyı bayağıdır çalmıyorum. Çok da güzel, keyifliymiş. Mecbur da onlardan bir tanesi. Bir de son dönem çok sevilenler var. Onlardan biri Mebrure. Şarkının adıysa Beyaz Olamadım Ama Karada Değilim. Bu arada Yaşar'ın şarkısını duyunca çok sevinmiş sevgili Hatice. Konserini beklerken Yaşar'a denk gelmek güzeldi diyor. Yaşar'ın Masal şarkısını da ayrıca Hatice için de çalmış olalım.

Sevgili Yasemin de bizi dinleyenlerden güzel bir hikaye paylaşmış bizi dinlerken. Hikayesinde gördüğüm kasetler arasında bir isim var, Nazan Öncel. Sevdiğini düşündüğümden bu şarkıyı da sevgili Yasemin'e gönderiyorum. Nazan Öncel şimdi radyoda. Şarkısı Seviyor.

64. Uluslararası Bursa Festivali Salı akşamı. Murat Karahan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası özel konseriyle başlıyor. Çok güzel konserler, çok güzel isimler ve değerli oyunlar Bursalılarla buluşacak festival kapsamında. Şöyle bir göz atayım dedim acaba bu bilette durum nedir diye. Günün en çok satanları bölümü var. Sitenin en üstünde. 10 tane etkinlik, 10 tane organizasyon günün en çok satanlarının. Onu da Bursa Festivali'nden. Sırasıyla hepsini sayacağım az sonra. Önce Aydilge, Yaren Özaydın ve Heyben Sana ile beraber söylediği şarkısı Idı Dıdı. Burada, şimdi.

Salı günü festivalimiz başlayacak ama festival öncesi hafta sonu özellikle cumartesi ve pazar akşamı yine Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem iki konser var. İlki 18 Temmuz cumartesi saat 21'de. Koca yaşlı şişko dünya, acının ilacı döndürüyor gibi hitleriyle gönüllerde taht kurdu onlar. Blues, rock and roll ve hatta hip hop etkilerini harmanladıkları eşsiz tarzları, en sevilen şarkılarıyla adamlar. Cumartesi 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Bugün bu güzel ve keyifli şarkıyı sevgili Hamza için söyleyecekler. Adamlar ve koca yaşlı şişko dünya.

En sevdiğim şarkılarından bir tanesi ki muhakkak konserde bir kere değil, iki kere değil, belki de üç kere, dört kere söylerler bu şarkıyı. Hep birazdan biz de eşlik ederiz. Cumartesi akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Adamlar ve Koca Yaşlı Şişko Dünya. Ertesi akşam, yani pazar akşamıysa, büyüleyici sesi, sahne performansı, pop, arabesk, Türk sanat müziği tınılarıyla harmanladığı şarkıları en sevilenleriyle sahnede bu kez uzun bir aradan sonra Melike Şahin olacak arkadaşlar. Bu iki konserin de yine biletleri tüm platformlarda satışta. Bilginiz olsun. Festival öncesinde, peki festivalde ne var ne yok? Onlar da gelecek az sonra.

0: manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Bugün tam bir istek programına dönüştü Güne Bakan. Hala bitmiyor istekleriniz. Güzel güzel geliyor. Program sonuna doğru yine çalarız isteklerinizi ama önce bir festivale artık göz atalım. Bir yarım saatimiz, hatta 23 dakikamız kalmış öyle olunca. Hepsini iletmek istiyorum, hepsini aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz salı günü basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısıyla birlikte 64. Uluslararası Bursa Festivali programı açıklandı. Ben salı günü programda sırasıyla iletmiştim. Dün program yapmadık ama bugün de az önce söylediğim gibi bu bilette satışa çıktı. Tüm konserlerin, tüm etkinliklerin biletleri ve en çok rağbet gören hangileri sırasıyla başka hiçbir konsere şu anda neredeyse bile satılmıyor ama bütün festival etkinliklerine biletler satılmaya başlanmış. Zirvedeki isim Özcan Deniz. Özcan Deniz 10 Ağustos tarihinde Bursa'da olacak. En fazla şu anda bilet satan isim Özcan Deniz. 2 numarada 24 Temmuz akşamı, yani haftaya Cuma akşamı yine Kötürpayrık Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak olan Derya Bedavacan'ın konserine en fazla bilet satılıyor. 3. sırada ise 4 Ağustos akşamı Kötürpayrık Açık Hava'da bir kez daha gelecek ki, çünkü daha önce hem Merin Olsa hem Açık Hava'da bu oyun sahnelenmişti ama festival kapsamında bizlerle birlikte yeniden olacak Serkan Keskin. Dün akşam da oyunuyla Bursa'daydı. 4 Ağustos'ta bir kez daha gelecek. Cimri adlı oyun en fazla satanlar arasında, festival konserleri ve etkinlikleri arasında. Diğerleri hangileri, onları da ileteceğim sizlere. Ama önce son günlerde benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi oldu. Emrah Çalapkulu ve Aysel Abla.

En çok satanlarda 4 numarada 1 Ağustos tarihinde Bursa'da olacak Emre Altuğ. 5 numarada 3 Ağustos'ta sahne alacak ki senfoni orkestrasıyla beraber şarkılarını söyleyecek. Senfonik bir konser verecek Fethahcan. 6 numarada Fatih Erkoç var. 2 Ağustos'ta sahne alacak bir diğer isim. 7 numarada rap dünyasının sevilen isimlerinden Poizi 28 Temmuz'da sahne alıyor. 8 numarada açılış konseri Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Murat Karahan. 21 Temmuz yani salı akşamı Bursa'da. 9'da ise Efsane Dinozorlar adlı çocuk oyunu var ki bence büyükler de gidip keyifli izleyebilirler. 5 Ağustos'ta. 10 numarada ise 7 Ağustos'ta sahne alacak Mustafa Keser. En çok satanlar da bu bilette ilk onda.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Bu arada bir İsveç şarkısıydı. Derya Ulu. Onun da yeni teklisi Şımarık. Radyolarınızdaydı. İnsanları sevmem. Bir istek şarkım daha var ki artık o elimdeki son istek, onu az sonra çalacağım ama önce Mustafa Mert Koç burada. Onun da yenisi Sar Beni.

Salı akşamı Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'ndaydı. En sevilen şarkılarını. Söz besteci, prodüktör kimliği, modern Türkçe pop müziğine yön veren, çok da güzel sesi, sahnesiyle ve pozitif enerjisiyle Mert Demir. Her ne kadar bu yeni şarkısını, ki o gün çıkmıştı zaten, söylememiş olsa da ben ilk kez sizlere Salı günü çalmıştım programın sonunda. Bugün bir kez daha hatırlatayım. Konsere gidemeyenlere ya da gidip de tadı damağında kalanlara hazırım inan kaybolmaya. Mert Demir.

Baştan hareketli ve keyifli şarkılarını söyledi. Sonra biraz duruldu. Slow şarkılar seslendirdi. Sahnede zaten herhalde sabit durdu. Şöyle 2 ya da 3 dakikadır. Olduğu yerde duramıyor Mert Emir. Teoman gibi sahnenin bir sağına bir soluna sürekli dolaşıp şarkılarını öyle söylüyor, seslendiriyor. Ve Bursalılar da çok sevdiler, beğendiler. Mert Emir'i ben de yeni şarkısıyla konuk ettim radyolara. Hazırım inan kaybolmaya. Şimdi Sezen Aksu, onun da son albümünden, daha önce Gülben Ergen tarafından seslendirilen şarkısı, Miş gibi geliyor tabii ki şarkının sahibinin sesinden.

İstek şarkısı daha var demiştim. Sevgili Hüseyin'den geldi istek. Tarkan'ın sözü bestesiyle, ki Tarkan öyle herkese şarkılar vermiyor biliyorsunuz. Reymen seslendirecek Hüseyin'in isteğiyle. Sen var ya diyecek şarkısında şimdi.

Yavaş yavaş değil, artık geldik programın sonuna. Vallahi bazen ben de anlamıyorum süre nasıl geçiyor, zaman nasıl ilerliyor. İlk saatte unutulmayan, eski ama eskimeyen, özellikle bugün sizin seçtiğiniz slow şarkılarla başladık. Böyle hareketli, keyifli bir şekilde de bitirelim istiyorum. Son iki şarkıyla iyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum. Yarın haftanın son programında yine aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle Siyah Otel Termal ve Spa'ya teşekkürlerimizle. Sevgiyle kalın.

Kia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Kia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Kia Otel Termal ve Spa, Tunca'yla Güne Bakan'ı sundu.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Bursa Radyo F. Haydi. Haydi.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Doğruluğun ekranı

Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AzTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca Az TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: abla Mehmet.
1: Bursa Radio F.
2: Sen anama bir damla gözyaşın yeter. Sen üzülme.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnim

0: ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Reklam.
4: Radyo

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844

Bursa Radyo S.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza İnallar'da. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bursa Radyo S.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık? İçin kan ağlarken yüzün güler. Digili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

suçluyum, dizleri üstüne çökmüş. Kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzü kurumuş yaprak gibi düşerken dalından, bir rah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan. Dön ay yüzlüm,

0: Bursa Radyo F.
1: Korkma benden, gidiyorum. Sen

0: Bursa Radyo F.
1: Kimseye değil sana isyanım, güzel günlerim

0: yakalarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin?
1: Bursa Radyo F.